0: Sadece kimse şey tuvaştım. Kim var arkadaşı arası olsun kendi kapıyız?
1: Karşı tabi 10-16.